0: de sediyor. Sediyor ki bunun sapa jora çapa kuyala minutu. Sapa kırıkar yapıyor kabar. Kırtawa engel kami.
1: Alalım.
2: Alalım.
0: Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım. Alalım.